Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım ben de selamun aleyküm, selamun aleyküm, selam. Ve hayyine Rabbine bir selam yutanına bir hamdi kadara kadara selam yüze berek der bin adayı da celal ikram. Allahümme la meni al madi da al madi al memin adı ala radda al magdi da al yamfa. Yedim ve yedim Allahümme Rabbi ayinna ala zikri ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür ve şükür